Nadim. Nakana Nadim. Gunta nakana Nadim. Tatitakadim. Tadim. Tagunta nakana Nadim. Nakana Nadim. Gunta nakana Nadim. Tagaditakadim. Tadim. Tagunta nakana Nadim. Nakana Nadim. Gunta nakana Nadim. Tatitakadim. Tadim. Tatitakadim. Tadim. Tatitakadim. Tadim. Tatitakadim. Tadim. Tatitakadim. Tadim. Tatitakadim. Tadim. Tatitakadim. Tadim. Tatitakadim. Tadim.